sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: oluyor.
1: Bir şey söyle.
2: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

Günün haberlerine şöyle bir bakalım. Avrupa'da gençlerin ilk evim heyecanı farklı yaşlarda geliyormuş. Araştırmaya göre İngiltere'de insanlar ortalama 28 yaşında ev sahibi oluyor. Almanya'da bu yaş 33'ü gösteriyor. Türkiye'de ise ilk ev alma yaşı 34 civarındaymış. Yani anlayacağınız, Avrupa'da bazıları 20'lerinde anahtarı çeviriyor. Biz hala kiraya zam geldi mi diye bakıyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar resmen yok artık dedirtti. Neler neler. Tam bir yıl bekleniyor gelip sahipleri bu eşyaları alsın diye. Ama ardından açık artırmayla satışa çıkılıyor. Neler derseniz. Valla telefon var, tablet var, valiz var. Kulaklık gani ile zaten. Hatta müzik aletleri, kasklar bile varmış. En çok ben müzik aletlerine şaşırdım. Toplam 7000'den fazla eşya yaklaşık 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. Demek ki otobüste sadece durak değil, bazen hayatın yarısı da kaçabiliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

züğürdün çenesi kısmına. Dünyanın en zenginleri yine servetine servet kattı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti sadece bir günde tam 336 milyar dolar arttı. Toplam servet ise 13,3 trilyon dolarla rekor kırdı. Listenin zirvesinde kim var biliyoruz değil mi? Elon Musk. Onun da %10'dan fazla serveti artmış. Uzmanlara göre piyasaları hareketlendiren en büyük etkenler Amerikan-İran anlaşmasına dair iyimser hava, SpaceX'in güçlü halka arz performansı. Yani bunları biz de yaşadık. Bizim niye cebimizdeki para artmıyor acaba? Gözüm.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bu boş vermişlik daha da artıyor sanki, değil mi? YouTube yıllar sonra eski bir özelliğini yeniden kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 2019 yılında kaldırılan doğrudan mesaj sistemi tam 7 yıl aradan sonra geri dönecek. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar videoları artık uygulama içinden özel mesaj olarak birbirlerine gönderebilecekler. Hatırlarsanız bir dönem YouTube'da videoyu arkadaşına gönderir özelliği vardı ama pek yaygın kullanılmadığı için kaldırılmıştı. Görünen o ki platform şimdi sosyal medya tarafını biraz daha güçlendirmek istiyor. Yani yakın zamanda YouTube'dan sana bir şey attım baksana cümlesini muhtemelen daha sık duyacağız.

Ya bir zamanlar öğrenci yemeği deniyordu. Şimdi ise dünyanın vazgeçilmez hızlı atıştırmalıklarından biri oldu. Eleştirilerin odağındaki hazır noodle tüketimi dünya genelinde hızla artıyormuş. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da açlığa çözüm olarak ortaya çıkan noodle'lar bugün yılda tam 123 milyar porsiyon tüketiliyor. Gerçekten çok kolay, çok pratik ama bir o kadar da zararlı deniliyor. Uzmanlara göre yoğun tempo, hızlı yaşam ve pratik hazırlanışı nedeniyle noodle artık modern hayatın rahatlatıcı yiyeceklerinden birisi. Yani sağlıksız deniyor ama gece acıkınca kettle'a koşanların sayısı da her geçen gün artıyor. Keşke bunların bir tık

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yiyeceklerden devam edeceğiz. Buzdolabında acaba hala yenir mi diye baktığımız bazı yiyecekler var ya, uzmanlar o konuda da önemli uyarılar yapmışlar. Her eski görünen gıda aslında çöpe gitmek zorunda değil. Bazı meyve ve sebzeler ayıklanıp yeniden kullanılabilir ki anneannelerimiz, annelerimiz biliyor aslında. Dikkat edilmesi gereken şey küf, kötü koku, aşırı yumuşama ya da renk değişimi varsa dikkat etmek gerek. Yani bazen ekonomi için kıyamam diyoruz ama mide ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum diyor. Aa, sırada çok güzel bir şarkı var.

Jeff Bezos'tan çok acayip bir açıklama geldi. Paris'te düzenlenen VivaTech konferansında konuştu. Dünyayı korumanın yolunun ağır sanayiyi uzaya taşımaktan geçtiğini söyledi. Ha, ciddi ciddi aya taşınalım diyorlar yani. Bezos'a göre gelecekte fabrikalar ve büyük sanayi tesisleri dünya yerine ayda kurulmalı. Böylece hem ekonomik büyüme devam edecek hem de gezegen üzerindeki çevresel yük azalacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gelecekte işe gitmek dediğimiz şey belki gerçekten başka bir gezegene gitmek olabilir.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ne yapacağız bu yaz sıcaklarında diyenler? Seri rota önerileri geldi ama yurt dışında. 2026 yazı için hazırlanan sıcaktan kaçış endeksine göre Avrupa'nın en serin tatil destinasyonları da belli oldu. Biraz uzak ama listenin zirvesinde İzlanda var. Finlandiya var ve Norveç takip ediyor. Uzmanlara göre özellikle aşırı sıcak hava dalgalarının arttığı dönemlerde turistler artık sadece deniz istemiyorlar. Serin hava da arıyorlar. Bu nedenle kuzey ülkeleri yaz aylarında daha fazla ilgi görmeye başladı. Peki bizde durum ne derseniz, biz de galiba bu yaz Kuzey Ege'ye doğru ilerleyeceğiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

burada çok enteresan bir hırsızlık önlemi devreye alınmış. İşte coğrafya kaderdir diyoruz ya, böyle bir şey. Belediye sık sık çalınan süs palmiyelerini korumak için ağaçlara takip çipi yerleştirmeye başlamış. Yetkililere göre tanesi yaklaşık 500 avro değerindeki palmiyelerin defalarca kaybolması bu kararı kaçınılmaz hale getirdi. Uygulama İspanya'da ilk ama bence dünyada da bir ilk. Zira çip sayesinde çalınan ağaçların konumu takip edilebilecek. Yani teknoloji artık sadece telefonların değil, palmiyelerin de beni bul modunu açtı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kate Blanchett. Şimdi de kürsüye çıkıyor. Ünlü yıldız İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde misafir profesör olarak ders verecek. Yaratıcı gürültüyü başlatmak için sabırsızlanıyorum açıklamasıyla dikkat çekti. Yani yakın zamanda bazı öğrenciler derse geç kalınca kapıda bir Hollywood yıldızıyla göz göze gelebilirler. İsterdim yani Kate Blanchett'ın hocam olmasını.

Hanımın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Demos.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Dilerim yüzüne güler.

0: bize yak bari, zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi, hadi.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar. Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mutlu salılar sıcak bir yaz gününde. Günün tadını çıkartmak isteyenler için, salının keyfini çıkartmak isteyenler için hayatın ritmini başlıyoruz. Bugün de içimizi sarımlatan şarkılar var. Bugün de yine günden keyif alacağımız haberler var. Ben Renem Mikrofon'un yanı başında hayatın ritmi başlıyor. Günü daha keyifli hale getirecek. Günün en güzel programı siz de eşlik etmek isterseniz açın.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun. Hocam güzel bir salı günü olsun. Devam ederken bugün bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım. Güneş gözlüğünün araba kullanırken ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Yaz tatilinde plansız bir tatilin ne zorluklar getireceğinden bahsedeceğiz. Çağın hastalığından, stresin sandığımızdan daha tehlikeli olduğundan bahsedeceğiz. Sıcak havanın neden bu kadar bizi hızlı yorduğundan, sosyal medyanın zararlarından, yine her gün olduğu gibi bugün de bahsedeceğiz ama kendimizi sosyal medyadan alamayacağız. Peki eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü? Siz bunu düşünürken biz sırasıyla haberleri paylaşacağız hayatın ritminde. Gününüz güzel olsun, gününüz keyifle devam etsin, kulağınız hayatın ritminde olsun.

İnternet kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken bağımlılık riski de büyüyor hanımlar beyler. Özellikle fark etmiyoruz ama çocuklardan ziyade biz büyükler de bu bağımlılığın içinde kendimizi kaybediyoruz. Hatta uzmanlar bu durumun yıllarda daha ciddi bir sağlık sorununa dönüşebileceğini söylüyorlar. Gençler kadar orta yaş grubunda da tablo oldukça dikkat çekici diye eklemişler, haberiniz olsun. Bu yüzden şu internet kullanımını mümkün olduğu kadar az tutmaya çalışın. Evet, günlük yaşamın merkezinde, evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bağımlılık yapıyor. Sosyal medya, oyun, sürekli çevrim içi olma hali giderek kontrol edilmesi zor bir alışkanlığa dönüşüyor diyor uzmanlar ve önümüzdeki yıllarda toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkacak diyorlar, haberiniz olsun. Şimdiden önlem alınmalı, şimdiden bir fren koymalıyız ki hem kendimiz hem de etrafımız etkilenmesin. Peki hayata, zamana, ana daha fazla vakit ayırın ki anın tadını çıkartın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi yaz tatilinin tadını çıkartıyoruz tabii. Uzun zamandır beklediğimiz o güzel yaz tatili geldi diyebiliriz. Ama plan program yapmak lazım özellikle çocuklar için, biliyor musunuz? Çünkü plansız bir tatil geçirirse eğer çocuklar, hem uyku düzeni kalmıyor, hem biraz önce bahsettiğim bağımlılık mevzusu çok fazla gündeme geliyor, hem de motivasyon kaybı oluyor. Bu yüzden tatili doğru değerlendirmek gerektiğini, özellikle çocuklar için yaz tatilinin gerçekten planlı şekilde gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir sonraki eğitim yılına mutlu ve motive bir şekilde başlaması gerekiyorsa çocukların, ki öyle başlaması gerekiyor, uyku düzeninden ekran süresine kadar her şeyin kontrol altında olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bırakıvermeyin başıboş çocukları ve kendinizi. Tatilin tadını çıkartmak istiyorsanız eğer, yine kontrol sizin elinizde olsun, plan program yapmayı ihmal etmeyin diye baştan hatırlatmış olayım yaz başında.

Güneş gözlüğü seçmek önemli. Yani güneş altında kullandığımız için çok önemli. Birincisi plajda, günlük kullanımda, şehir içinde ama en önemlisi yolda araç kullanırken güneş gözlüğü gerçekten çok önemli. Estetik bir tercih değil, sadece göz sağlığınızı korumaya yönelik bir gereklilik diyor uzmanlar, ekliyorlar. Özellikle araç kullanırken güneş gözlüğünün çok önemli olduğunu ekliyorlar. Zira yoldan yansıyan ışınların eğer cam yeterli UV korumasına sahip değilse gözlerinizi korumadığını söylüyorlar. Kullandığınız gözlüğün ne kadar önemli olduğunu bir de yolda anlayacaksınız. Peki yaz tatili yeni başlamışken yola çıkacaklar, yolculuk yapacak olanlara özellikle uzun yolda kullandığınız güneş gözlüğünün kaliteli olmasının, camlarının ve filtreli olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.

Hayatımızın her anında stres yaşayabiliyoruz. Yeni bir çalışma, yeni bir araştırma, kısa süreli bir stresin bile vücudumuzda fark etmeden fazlasıyla biyolojik değişimlere yol açabileceğini ortaya çıkartmış. Akut psikolojik stres, serbest radikal üretimini artırarak kan pıhtılarının yapısını daha yoğun ve sıkı hale getirebiliyor. Bu da doğrudan kalp krizi anlamına çok daha fazla yük anlamına geliyor diyor uzmanlar. Yani siz stres altında olduğunuzda vücudunuz olduğunuzdan çok daha fazla etkileniyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun. Mümkün olduğu kadar hani diyorum ya gamsız olun. Bir şeyleri kafaya takmamak lazım. Hayatın tadını çıkartmak için gelişi güzel yaşamak lazım. Peki gününüz güzel başlasın, güzel devam etsin. Stresten uzak bir salı günü olsun bugün de.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halif

Feköy'ü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü. Pehlivanlar Otolastik.

Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda dışarıda açık alanda spor yapmakta risk altına alabilirsiniz. Zira bu sıcak havada değil spor yapmanın yürüyüş yaparken bile nefes nefes kaldığınızın farkına varmışsınızdır. Peki bu niye oluyor yaz aylarında? Hiçbir şey yapmasak bile kendimizi halsiz, yorgun, isteksiz hissediyoruz. Bunu araştırmışlar. Bunun sebebi sadece sıcaklık değil, nem oranı, terleme, sıvı kaybı, vücudun ısı dengesini korumak için harcadığı ekstra enerji, özellikle sıcak havalarda, nemli havalarda ter buharlaşamadığı için vücudumuz daha fazla çalışıyor, gün boyu bitkin hissetmemize sebep oluyormuş. Bu yüzden sıcak havalarda mümkün olduğu kadar serin saatlerde spor yapmaya bakın ya da yapacaksanız sporu kapalı alanlarda yapabilirsiniz. Unutmayın, çok sıcak havalarda, açık havada spor yapmanın faydası değil, zararı var.

Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte insanoğlunun fazlasıyla bağımlı hale geldiğinden bahsettik. Bağımlı hale geliyor ama bir de kendimizi iyi hissetmiyoruz. Çünkü akışta gösterilen bazı haberler ya gerçek olmuyor ya da gerçek olanlar psikolojimizi alt üst edebiliyor. Evet, haberleri filtreli bir şekilde izleyebiliyorsunuz haber kanallarından. Fakat sosyal medyada o filtre kullanılmıyor. Bu yüzden bu filtreyi kendiniz engelleyeceksiniz, koyacaksınız ve böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha doğru sayfaları takip ederek son dönemde felaket haberlerine dalma alışkanlığını, kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duyguları tetiklediğini söylüyorlar. Bu yüzden size Bloom Scrolling'i tavsiye ediyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, bir panzehir olarak uzmanlar tavsiye etmişler. Dijital tüketimde kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız eğer akışta sizi kaygılı hissettirmeyecek şeyler izlemeye bakın. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinlemeye bakın. Bunu kullanmayalım. Bu iki radyoda hayatın ritmini nasıl keyifli salılar.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Meteoroloji son yayınladığı güncel hava durumu haritalarında Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altına gireceğini belirtmişti biliyorsunuz hafta sonunda. Pek çok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ve Türkiye'de hava durumu mevsim normallerinin üzerinde şu 3 gün devam edecek dediler. Cuma'ya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu yüzden mümkün olduğu kadar öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olalım. Zira Avrupa'da binlerce insan aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. O sıcak dalgasının ülkemize de uğrayıp sonra yoluna devam etmesi bekleniyor. O sıcak hava dalgası müddetince Cuma'ya kadar bu salı gününde de öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Gününüz güzel, havanız serin, radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

sizce eski sevgiliyle arkadaş kalmalı mıyız? Kalınır mı? Eski sevgiliyle konuşmaya devam etmek mantıklı mı? Genelde biten ilişkilerde eğer ilişki bittiyse bir daha görüşmüyorsunuz. Modern çağda insanlar arkadaş kalmaya devam ediyorlar. Bana sorarsanız arkadaş kalınmıyor ama gelin bakalım uzmanlar ne demişler. Şimdi tabii kişiden kişiye yaşanmışlığa göre değişse de genel olarak baktığınızda, tarafsız bir gözle bakıldığında arkadaşlık gerçek anlamda aşkla pek örtüşmüyor. Dolayısıyla da aşık olduğunuz kişi sizi terk etmek istediyse karşı taraf arkadaş kalmak isteyebilir ama duyguları hala bitmemiş kişi için bu bir arkadaşlık olmayacak diyor uzmanlar. Bu yüzden en iyisi biten ilişkiyi orada bırakmak, başka arkadaşlarla hayatı devam etmek, en azından gerçek arkadaşlarla. Zira ilişki bittikten sonra arkadaş kalınmasının çok da mümkün olmadığını söylemiş uzman psikologlar. Peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Acaba biten bir ilişki sonrasında arkadaş kalınabilir mi?

için yazın yaz tatilinde ne yapmamız lazım dedik ya, tatil planı yapmak lazım. Hani tatil planı deyince de aklınıza böyle gidilecek yerler, gezilecek yerler planı gelmesin. Tatil planı evde de yapılabilir. Evde neler yapacağınıza da bakabilirsiniz. Tatili boşa geçirmemek için eğer küçük bir çocuğunuz varsa mutlaka o çocukların da planlı programlı şekilde tatili devam etmesi, yaz tatiline devam etmesi görüşünde uzmanlar. Mesela diyorlar yaz günlüğü tutabilirsiniz. Yaz tatilini yaşadığınız küçük anıları hatırlayabilmek için günlüğünü doldurabilirsiniz. Geldiğini söylüyorlar. Küçük çocukların özellikle bilimsel deneyleri çok fazla sevdiğini, evde küçük mini deneyler, zararsız deneyler yapılabileceğini söylüyorlar. Açık hava oyunları hava müsaade ettiği sürece, ailece piknikte bu güzel planlar arasında birlikte mutfağa girebilirsiniz. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapıp bir günlük tutabilirsiniz. Yine evde bir kamp gecesi olabilir mesela. Bahçeniz varsa su tabancalarıyla oynayabilirsiniz. Kitap meydan okuması yapabilirsiniz. Kitap okuma meydan okuması yapabilirsiniz. Müze, sergi, fotoğraf çekme vesaire, bunlar bildiğimiz şeyler. Küçük bir bahçıvanlık deneyimi yaşayabilirsiniz. Bahçeniz yoksa da saksılara çok sevdiğiniz çiçekleri, hatta minik evde yetişen sebzeleri ekip, meyveleri ekip onları günden güne birlikte sulayabilirsiniz. Bir geri dönüşüm atölyesi kurabilirsiniz birlikte. Teknolojisiz bir gün mesela yapabilirsiniz diyor uzmanlar. Küçük tatil planları yapanlara hatırlatmış olayım. Bunları da o planların içine ekleyebilirsiniz.

Günün en güzel saatlerini paylaştığımız iki saatin daha sonuna geldik. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Radyonuz açık kalmaya devam etsin. Tabii hit müzik hep yanı başınızda. Yine en sevdiğiniz şarkılar, en sevdiğiniz radyonuzda olacak. Biz hayatın ritmiyle yarın görüşeceğiz. Günün, anın, hayatın ritmini yarın yine birlikte yakalamak üzere. Bugün hoşça kalın diyelim.

0: oluyor?
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Naber efendim? Ne bitmesi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Sertler'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

Günün haberlerine şöyle bir bakalım. Avrupa'da gençlerin ilk evim heyecanı farklı yaşlarda geliyormuş. Araştırmaya göre İngiltere'de insanlar ortalama 28 yaşında ev sahibi oluyor. Almanya'da bu yaş 33'ü gösteriyor. Türkiye'de ise ilk ev alma yaşı 34 civarındaymış. Yani anlayacağınız, Avrupa'da bazıları 20'lerinde anahtarı çeviriyor. Biz hala kiraya zam geldi mi diye bakıyoruz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar resmen yok artık dedirtti. Neler neler. Tam bir yıl bekleniyor gelip sahipleri bu eşyaları alsın diye. Ama ardından açık artırmayla satışa çıkılıyor. Neler derseniz. Valla telefon var, tablet var, valiz var. Kulaklık ganiyle zaten. Hatta müzik aletleri, kasklar bile varmış. En çok ben müzik aletlerine şaşırdım. Toplam 7000'den fazla eşya yaklaşık 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. Demek ki otobüste sadece durak değil, bazen hayatın yarısı da kaçabiliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

züğürdün çenesi kısmına. Dünyanın en zenginleri yine servetine servet kattı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti sadece bir günde tam 336 milyar dolar arttı. Toplam servet ise 13,3 trilyon dolarla rekor kırdı. Listenin zirvesinde kim var biliyoruz değil mi? Elon Musk. Onun da %10'dan fazla serveti artmış. Uzmanlara göre piyasaları hareketlendiren en büyük etkenler Amerikan-İran anlaşmasına dair iyimser hava, SpaceX'in güçlü halka arz performansı. Yani bunları biz de yaşadık. Bizim niye cebimizdeki para artmıyor acaba? Gözüm.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bu boş vermişlik daha da artıyor sanki, değil mi? YouTube yıllar sonra eski bir özelliğini yeniden kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 2019 yılında kaldırılan doğrudan mesaj sistemi tam 7 yıl aradan sonra geri dönecek. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar videoları artık uygulama içinden özel mesaj olarak birbirlerine gönderebilecekler. Hatırlarsanız bir dönem YouTube'da videoyu arkadaşına gönderir özelliği vardı ama pek yaygın kullanılmadığı için kaldırılmıştı. Görünen o ki platform şimdi sosyal medya tarafını biraz daha güçlendirmek istiyor. Yani yakın zamanda YouTube'dan sana bir şey attım baksana cümlesini muhtemelen daha sık duyacağız.

Ya bir zamanlar öğrenci yemeği deniyordu. Şimdi ise dünyanın vazgeçilmez hızlı atıştırmalıklarından biri oldu. Eleştirilerin odağındaki hazır noodle tüketimi dünya genelinde hızla artıyormuş. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da açlığa çözüm olarak ortaya çıkan noodle'lar bugün yılda tam 123 milyar porsiyon tüketiliyor. Gerçekten çok kolay, çok pratik ama bir o kadar da zararlı deniliyor. Uzmanlara göre yoğun tempo, hızlı yaşam ve pratik hazırlanışı nedeniyle noodle artık modern hayatın rahatlatıcı yiyeceklerinden birisi. Yani sağlıksız deniyor ama gece acıkınca kettle'a koşanların sayısı da her geçen gün artıyor. Keşke bunların bir tık

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Yiyeceklerden devam edeceğiz. Buzdolabında acaba hala yenir mi diye baktığımız bazı yiyecekler var ya, uzmanlar o konuda da önemli uyarılar yapmışlar. Her eski görünen gıda aslında çöpe gitmek zorunda değil. Bazı meyve ve sebzeler ayıklanıp yeniden kullanılabilir ki anneannelerimiz, annelerimiz biliyor aslında. Dikkat edilmesi gereken şey küf, kötü koku, aşırı yumuşama ya da renk değişimi varsa dikkat etmek gerek. Yani bazen ekonomi için kıyamam diyoruz ama mide ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum diyor. Aa, sırada çok güzel bir şarkı var.
1: Bir

Jeff Bezos'tan çok acayip bir açıklama geldi. Paris'te düzenlenen VivaTech konferansında konuştu. Dünyayı korumanın yolunun ağır sanayiyi uzaya taşımaktan geçtiğini söyledi. Ha, ciddi ciddi aya taşınalım diyorlar yani. Bezos'a göre gelecekte fabrikalar ve büyük sanayi tesisleri dünya yerine ayda kurulmalı. Böylece hem ekonomik büyüme devam edecek hem de gezegen üzerindeki çevresel yük azalacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gelecekte işe gitmek dediğimiz şey belki gerçekten başka bir gezegene gitmek olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ne yapacağız bu yaz sıcaklarında diyenler? Seri rot önerileri geldi ama yurt dışında. 2026 yazı için hazırlanan sıcaktan kaçış endeksine göre Avrupa'nın en serin tatil destinasyonları da belli oldu. Biraz uzak ama listenin zirvesinde İzlanda var. Finlandiya var ve Norveç takip ediyor. Uzmanlara göre özellikle aşırı sıcak hava dalgalarının arttığı dönemlerde turistler artık sadece deniz istemiyorlar. Serin havada arıyorlar. Bu nedenle kuzey ülkeleri yaz aylarında daha fazla ilgi görmeye başladı. Peki bizde durum ne derseniz, biz de galiba bu yaz Kuzey Ege'ye doğru ilerleyeceğiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

sırada çok enteresan bir hırsızlık önlemi devreye alınmış. İşte coğrafya kaderdir diyoruz ya, böyle bir şey. Belediye sık sık çalınan süs palmiyelerini korumak için ağaçlara takip çipi yerleştirmeye başlamış. Yetkililere göre tanesi yaklaşık 500 avro değerindeki palmiyelerin defalarca kaybolması bu kararı kaçınılmaz hale getirdi. Uygulama İspanya'da ilk ama bence dünyada da bir ilk. Zira çip sayesinde çalınan ağaçların konumu takip edilebilecek. Yani teknoloji artık sadece telefonların değil, palmiyelerin de beni bulmadığını açtı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kate Blanchett. Şimdi de kürsüye çıkıyor. Ünlü yıldız İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde misafir profesör olarak ders verecek. Yaratıcı gürültüyü başlatmak için sabırsızlanıyorum açıklamasıyla dikkat çekti. Yani yakın zamanda bazı öğrenciler derse geç kalınca kapıda bir Hollywood yıldızıyla göz göze gelebilirler. İsterdim yani Kate Blanchett'ın hocam olmasını.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

mutlu salılar sıcak bir yaz gününde. Günün tadını çıkartmak isteyenler için, salının keyfini çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de içimizi serinleten şarkılar var. Bugün de yine günden keyif alacağımız haberler var. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başımda hayatın ritmi başlıyor. Günü daha keyifli hale getirecek. Günün en güzel programını siz de eşlik etmek isterseniz açın.

için yazın yaz tatilinde ne yapmamız lazım dedik ya, tatil planı yapmak lazım. Hani tatil planı deyince de aklınıza böyle gidilecek yerler, gezilecek yerler planı gelmesin. Tatil planı evde de yapılabilir. Evde neler yapacağınıza da bakabilirsiniz. Tatili boşa geçirmemek için eğer küçük bir çocuğunuz varsa mutlaka o çocukların da planlı programlı şekilde tatili devam etmesi, yaz tatiline devam etmesi görüşünde uzmanlar. Mesela diyorlar yaz günlüğü tutabilirsiniz. Yaz tatilini yaşadığınız küçük anıları hatırlayabilmek için günlüğünüzü doldurabilirsiniz. Yazmanın geldiğini söylüyorlar. Küçük çocukların özellikle bilimsel deneyleri çok fazla sevdiğini, evde küçük mini deneyler, zararsız deneyler yapılabileceğini söylüyorlar. Açık hava oyunları hava müsaade ettiği sürece, ailece piknikte bu güzel planlar arasında birlikte mutfağa girebilirsiniz. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapıp bir günlük tutabilirsiniz yine. Evde bir kamp gecesi olabilir mesela. Bahçeniz varsa su tabancalarıyla oynayabilirsiniz. Kitap meydan okuması yapabilirsiniz. Kitap okuma meydan okuması yapabilirsiniz. Müze, sergi, fotoğraf çekme vesaire, bunlar bildiğimiz şeyler. Küçük bir bahçıvanlık deneyimi yaşayabilirsiniz. Bahçeniz yoksa da saksılara çok sevdiğiniz çiçekleri, hatta minik evde yetişen sebzeleri ekip, meyveleri ekip onları günden güne birlikte sulayabilirsiniz. Bir geri dönüşüm atölyesi kurabilirsiniz birlikte. Teknolojisiz bir gün mesela yapabilirsiniz diyor uzmanlar. Küçük tatil planları yapanlara hatırlatmış olayım. Bunları da o planların içine ekleyebilirsiniz.

günün en güzel saatlerini paylaştığımız iki saatin daha sonuna geldik. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Radyonuz açık kalmaya devam etsin. Tabii hit müzik hep yanı başınızda. Yine en sevdiğiniz şarkılar, en sevdiğiniz radyonuzda olacak. Biz hayatın ritmiyle yarın görüşeceğiz. Günün, anın, hayatın ritmini yarın yine birlikte yakalamak üzere. Bugün hoşça kalın diyelim.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli inşaatçılık ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeriniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

yavak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.